carium. Once obeta ta komobo, vimus eti kondre bum. Stray def stray, we no sa frede. Gado na we fesimam. Heri libi, tena dede. Visa feti ji sranang.